Giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, gi